Görüş nazisin. Görüş çizim. Dör bu hatta ezmişsin. Şiddet albansın. Geçtik çöğraf.